0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Deli Orman'ın Kızları Dünya Güzeli. Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Yepyeni bir konserle huzurunuzdayız değerli dinleyiciler. Bir Ostrovo oyun havasıyla hepinize hoş geldiniz dedik. Ostrovo oyun havasında Adem İsmailov Çakırov kendisi, klarnet ustası ve saz eşliğinde bu oyun havasıyla programımıza başladık değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz son zamanlarda kayıtlarımızın birçoğu yok oldu. Bizler de son günlerde böyle arşivimizden yepyeni kayıtlarımızı çıkardık. Bugün işte o son kayıtlarımızdan bazılarını sizlere dinleteceğiz. Ben buradan arkadaşım Willi Nasva diye teşekkür ederim. Aynı zamanda Rosen Grigorov hep beraber çalıştılar ve son kayıtları sevgili dinleyiciler böyle programımıza taşıdılar. Ostrovo oyun havası dedik ama programımızın, konserimizin başlığını nereden aldık diye merak ediyorsanız, Deli Orman'ın Kızları Dünya Güzeli diyecek türküsünde Nazif Ademov, kendisi Razgrad'ın Zavet kasabasından. Programımıza bu türküyle başlayalım değerli dinleyiciler. Ekipte arkadaşım Willi Nasvadi, aynı zamanda bir de oğlum Efe de bize eşlik ediyor. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Nazif Adem, Deli Orman Kızları Dünya Güzeli desin.

Sevgili dinleyiciler, bu türküleri size dinletirken, hep beraber dinlerken bantlar da elimde. Bazıları ilk defa arşivdeki raflardan dünya yüzüne, gün ışığına çıkıyor. Mesela sevgili dinleyiciler, Ostrovo Oyun Havası, bakıyorum 1974 yılında kayda alınmış ve sevgili dinleyiciler, o çok acı, karanlık 1984-85 yılları öncesi son defa kullanılmış. Bakıyorum 24 Kasım 1984 yılında son defa radyoda yerini almış. Yıllar sonra bizler böyle size dinletmeyi başardık. Ve klarnet ustası Adem İsmailov Çakırov hayatta mı bilemiyoruz ama kendisinin eseri bugün işte bu programda yer alıyor. Deli Ormanların Kızları türküsü ise Nazif Adem tarafından 1977 yılında kaydedilmiş sevgili dinleyiciler. Bantlar eski mi eski. Programımız şimdi bizler Osman Aziz'in sesinden seçtiğimiz güzel bir türküyle devam ediyor. Ayağında Kundura. Değerli dinleyiciler, derlemesi Osman Aziz'e ve kendisi orkestra eşliğinde söylemiş ve tabii ki son kayıtlarda orkestra şefi Turgut Şiniker olmuş. Yıl 1979. Ayağında Kundura, Osman Aziz söylüyor.

sıradaki türküyle Targoviste'nin Mugilets köyüne gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Kayıt tarihi 13 Mart 1974'ü gösteriyor. Ve Mugilets köyü folklor grubu Hatice Cemalova eşliğinde güzel bir türküyü seslendirmişler. Rodop Dağları Engin'dir. Orkestra şefi Şevket Caferov. Acaba bugün bu konseri, bu türküyü Mugilets köyünden bizi dinleyen var mı? Ve o günleri hatırlayan, hatırlatan var mı sevgili dinleyiciler? Rodop Dağları Engin'dir türküsü aslında hep Kadri Latif'ten dinletilir ama yıllar önce, dediğim gibi 1974 yılında işte Mugilets köyü folklor grubu bu türküyü seslendirmiş solist Hatice Cemalova. Hep beraber dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, son kayıtlar arasında Deveti Septemvri şarkıları olarak adlandırdığım birçok şarkı var. Ne demek istediğimi benim yaşımdakiler biliyor. Yani o dönemlerde böyle sosyalizmi öven ve emeği, çalışmayı anlatan birçok şarkı vardır. Sıradaki şarkı İşi Sever Kız başlığını taşıyor. Razgrad Tiyatrosu'ndan orkestra, küçük bir orkestra eşliğinde Mergül Esadova söyleyecek. Ve bu şarkının sözleri Razgrad'ın Bisirti köyünden İsmail Pirov'a ait. Müzik ise Hüseyin Şevkiyev'e ait. Orkestra şefi Rayço Vasilev. Ve başlığı da çok ilginç. Turska Trudova Pesen, Rabotnu Mumiçe, aynen öyle yazılmış, tercümesi de işi sever kız olmuş. Gelin hep beraber Mergül Esadova'yı dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, belki de yılını da belirtmem, tarihini de belirtmem gerekiyordu. Mergül Esadova, Razgrad Tiyatrosu'ndan küçük bir orkestra eşliğinde İşi Sever Kız başlıklı şarkıyı 1974 yılında kaydetmiş, kayda alınmıştır değerli dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, dalet öncesi böyle tütün hasadı zamanı, dikim zamanı geldiğimde Tütün Ektik Tarlaya başlıklı çok güzel bir şarkı vardı ve her fırsatta onu dinliyordum. Bildiğim tek şey vardı, Zelena Morava köyünden seslendirilmiş olması ve şimdi kayıtı bant elimde. Şöyle yazıyor: Zelena Morava, yani Halk Kültür Evi'nden Çitalişte'ye bağlı Piyonerski Hor. Çünkü şu anda onun Türkçesinin tercümesini edemiyorum. Piyoner'in Türkçesini bilmiyorum daha doğrusu. İşte Zelena Morava Halk Kültür Evi'nden orkestra, saz orkestra eşliğinde Piyonerski Hor, yani çocuklardan, öğrencilerden oluşan bir grup bunu seslendirmiş. Zelena Morava Targoviste bölgesinden, Targoviste iline bağlı. Solist Meliha Halilova, orkestra şefi ise Mehmet Sadıklarski. Ve şimdi hep beraber tütün ektik diyoruz ve sizi 1974 yılına götürüyorum.

Tütün Ektik Tarlaya şarkısını dinlerken hep merak etmişimdir değerli dinleyiciler. Acaba solist, şarkıyı söyleyen kadın, kız kimdir diye. Şimdi ismini artık biliyoruz. Meliha Halilova. Orkestra şefi Mehmet Sadıklarski. Acaba şu anda ikisi nerelerde ve bu şarkının kaydı sırasında kendini tanıyan, sesini bilenler var mı diye soruyorum ve Zelena Morava'ya sevgilerimizi, saygılarımızı gönderirken değerli dinleyiciler sizlerden de cevap bekliyoruz. Ve 1974 yılından şimdi 1977 yılına gidiyoruz. Kırcali'nin Gırbiş'te köyünden saz sanatçısı, söz sanatçısı Musa Hüseyinov Şabanov çamlar arasında keklikler gezer. Türküsünü dinleteceğiz. Yıllar önce Gırbiş'te köy muhtarı ile görüşmüştüm. Kendisi Musa Hüseyinov Şabanov'un artık hayatta olmadığını bana bildirmişti, söylemişti. Buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Orkestra şefi o dönemde Aglika Belçeva olmuş. Gelin şimdi çamlar arasında keklikler gezer diyelim ve Musa Hüseyinov Şabanov'la Kırcali'nin Gırbiş'te köyüne gidelim.

Deli Orman'ın kızları dünya güzeli dedik ve sevgili dinleyiciler programımıza, konserimize Nazif Ademov'un sesinden bu güzel türküyle başladık. Şimdi sıradaki türküyle Şumen'e gidiyoruz. Anlaşılan Şumen'de yapılmış yarışmalar. Çünkü Hüseyin Nuriyev bir önceki kayıtlarda Dulho'dan olduğu belirtilmişti. Bugün programımıza güzel bir türküyle katılıyor. Al elmayı oydun mu? Hüseyin Nuriyev bir saz grubu eşliğinde söylemiş, orkestra şefi Dimitar Dinev olmuş o dönemlerde. Yılda 1976'yı gösteriyor. Gelin şimdi hep beraber dinleyelim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Deli Orman'ın kızları dünya güzeli dedik ama Rodoplara gitmeden de olmaz sevgili dinleyiciler. Şimdi Kırcalı Tiyatrosu'nun çok değerli sanatçılarından biri olup bundan birkaç yıl önce yitirdiğimiz Mümin Karagöz'ün sesinden Sabah Oldu şarkısını dinletiyoruz. 1977 yılında Bulgaristan Radyosu'nun birinci stüdyosunda kayda alınan bu şarkının orkestra şefliğini Aglika Belçeva yapmış. Mümin Karagöz'ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz bir kez daha ve sabah oldu diyoruz.

Rodoplardan türküleri dinletmeye devam ediyoruz. Elimdeki kayıt Yoksun yine gazel başlığını taşıyor. Bu türkü değerli dinleyiciler ve Kırcalı'nın Nanovitsa köyünden Ahmet Kabilov söylüyor. Saz eşliğinde ise Nuri Osmanov, kendisi Mişevsku köyünden. Acaba duyanlar bilenler var mıdır? Ahmet Kabilov Nanovitsa'dan, Nuri Osmanov ise Mişevsku köyünden ve Yoksun yine gazel diyecekler değerli dinleyiciler. 1975 yılında kayda alınmış, son defa 1977'de dinletilmiş bu türkü. O gün bugün arşivde yerini ve sırasını beklemiş. O gün bugün demek. Gelin hep beraber dinleyelim. Yoksun yine gazel diyelim.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun arşivinden elimize geçen son kayıtlardan oluşan konserimizi sunuyoruz. Arkadaşım Veli Nasvadi, oğlum Efe ile birlikte ben Şevke Çakır. Bu kayıtları teker teker size anlatıyoruz. Bugünkü Deli Orman'ın Kızları Dünya Güzeli başlıklı konserimizde Silistra'nın Taslakovo köyünden Habil Aliyev de yerini alıyor. Anlaşılan yarışma sevgili dinleyiciler Tervel kasabasında düzenlenmiş. Bizzat Dimitar Dinev bu seçimlere katılmış ve Habil Aliyev'in sesinden

Bu Zamanın Kızları şarkısı seçilmiş. Düzenlemesi Dimitar Dinif'e ait, sözleri Fahri Erdinç'in imzasını taşırken yıl 1979. Gelin şimdi hep beraber Silistra'nın Taslakova köyünden, köyün ismini altını çiziyorum. Bilen varsa sevgili dinleyiciler, ses sanatçımız hakkında bize bilgi versin. Habil Aliyev, Bu Zamanın Kızları desin.

Şimdi yine Kırcalı'ya gidiyoruz. Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova ikilisi, sevgili dinleyiciler, Veselite Mumçeta isimli bir orkestra eşliğinde söylemişler. Aşığım ben, bizi kimse ayıramaz demişler. Orkestra şefliğini Dimitar Dinev yapmış. Yıl 1977. Altını belki çizmemiz gerekiyor. Kırcalı bölgesinden, zannedersem köylerden bir yerden olabilirler. Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova. Aşığım ben, bizi kimse ayıramaz. Gelin hep beraber dinleyelim.

Mikrofonlarımızı Kırcalı'nın Gornu Prahovo köyünden Fikriye Mustafova geliyor. Sevgili dinleyiciler, Kırcalı türküsü başlığını taşıyor. Sözler Sabahattin Bayramov'a ait, orkestra şefi Aglika Belçeva olmuş. 1977 yılında bu şarkı kayda alınmış, yeni olduğu için ben ona şarkı diyorum. Bir Kırcalı türküsüyle Kırcalı'nın Gornu Prahovo köyüne gidiyoruz ve Fikriye Mustafova'yı dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Deli Orman'ın kızları Dünya Güzeli ismini verdi bu konserimize. Tabii ki Deli Orman'ı anlatan türkü ve şarkıların çoğunlukta olması gerekiyor. İşte bir tanesi geliyor sevgili dinleyiciler. Sende doğdum, sende büyüdüm Deli Orman. Sözleri Meliş Mustafov, müziği Rayçu Vasilef'e ait Mergül Esadova, Vasfiye Şabanova, Hafize Beysimova ve Adem Bayraktar dörtlüsü seslendiriyor Razgrad Tiyatrosu orkestra eşliğinde. Orkestra şefi Rayçu Vasilef olmuş. 1974 yılında bu şarkı kayda alınmış değerli dinleyiciler. İşte Sende Doğdum, Sende Büyüdüm, Deli Orman şarkısı geliyor.

Biraz önce Sende Doğdum, Sende Büyüdüm, Deli Orman şarkısını anlatırken sevgili dinleyiciler, sözleri Meliş Mustafov dedim ama yazılar o kadar silinmiş ki bandın arkasında bakıyorum Meliş değil Memiş Mustafov'muş. Sevgili dinleyiciler, bazen böyle bantlarda hata da olabiliyor. Anlaşılan farklı insanlar tarafından yazılmış. Biraz önce Mergül Esadova, Vasfiye Şaban, Hafize Beysin ve Adem Bayraktar dörtlüsünü dinledik. Şimdi Razgır Tiyatrosu'nun gelmiş geçmiş en büyük ses sanatçılarından Adem Bayraktar'ın başka bir türküsünü dinliyoruz hep beraber. Bahar geldi sevgilim. Kendisi Glodcevo köyü, şimdi Glodcevo kasabası doğumlu ve Glodcevo kasabasının onursal vatandaşıdır. Şu anda Razgrad'da oturuyor. Adem Bayraktar'a ve çok sevgili kızı Şenay Bayraktar'a da selamlarımızı iletiyoruz ve hep beraber Bahar'ı bekliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Deli Orman'ın kızları dünya güzeli dedik ve arşivden, fonotekten dünya yüzüne çıkarılan son kayıtlarımızdan güzel bir konserimizle huzurunuzda olduk sevgili dinleyiciler. Programımıza Adem İsmailov Çakırov'un klarnetiyle giriş yaptık. Orkestra eşliğinde bir Ostrov'u oyun havasıyla hepinize merhaba dedik. Şimdi aynı oyun havasıyla sizlere veda ediyoruz değerli dinleyiciler. Daha birçok kaydımız var, daha birçok ses sanatçımız sırasını bekliyor. Yeter ki siz bizi dinleyin. Ve sevgili dinleyiciler, Vilin Asvadi, oğlum Efe ve ben Şevki Çakır, türküler kadar günleriniz güzel olsun diyoruz. Hoşça kalın.
1: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi günler ve mutlu haftalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftanın ilk canlı yayınında önce haberleri sunacağız. Ardından Bedri Halis haftaya başlarken programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Natalia Efremova son 3 yılda Bulgaristan, Avrupa Birliği dışından 3. ülkelerden 108 binden fazla işçi ithal etti açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği'ndeki en ucuz restoran ve oteller Bulgaristan'da bulunuyor. Kosmonot Alexander Alexandrov son yolculuğuna uğurlandı. Bulgaristan'ın komşu ülkelerle olan sınır kapılarında araç trafiği normal seyrediyor ve hava durumuna gelince yarın ülke genelinde güneşli ve sıcak hava seyredecek. Öğleden sonra Karadeniz'de yağış ihtimali var. Şimdi haberler. BNT'ye konuşan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Natalia Efremova son 3 yılda Bulgaristan, Avrupa Birliği dışından 3. ülkelerden 108 binden fazla işçi ithal etti. Bu, personel ihtiyacının olduğu

Bu anlamına gelir. Ancak bu ihtiyaç oldukça önemli bir şeyle, yani beceri ihtiyacıyla da bağlantılıdır, dedi. Göstergeler %2,8 ile %30,2 arasında değişirken, işsizlik oranımızın sağlıksız derecede düşük olduğunu söyleyebilirim, diye belirten Bakan Efremova, ayrıca kayıtlı işsizlerin neredeyse yarısının çok düşük niteliklere sahip olduğunu ve bu nedenle işverenlerin giderek daha çok yurt dışına yöneldiğini ekledi. Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı, bu düşük işsizlik oranı ve belirli becerilere sahip personeli olan artan talep göz önüne alındığında ithalat kaçınılmazdır ifadelerini kullandı. Begenes'in aktardığı üzere Bulgaristan Avrupa Birliği'ndeki en uygun fiyatlı turizm destinasyonu olma konumunu koruyor. Karşılaştırmalı fiyat seviyelerine ilişkin en son veriler de bunu gösteriyor. Karşılaştırmaya göre ülkemiz Avrupa Birliği'ndeki en düşük genel tüketici fiyatlarına sahip ve ülkedeki otel ve restoranlar Avrupa ortalamasının neredeyse iki katı daha ucuz. 2000'den fazla ürün ve hizmeti kapsayan fiyat düzeyi karşılaştırması Bulgaristan'ı satın alabilirlik açısından diğer tüm üye devletlerin önüne yerleştiriyor. Güney Avrupa'daki geleneksel turistik yerler arasında Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye dışında genel olarak daha ucuz olan başka bir ülke bulunmuyor. Avrupa Birliği ortalaması 100 olan hane halkı nihai tüketim harcamaları fiyat düzey endeksine göre Bulgaristan 63 endeks değerine sahip. Türkiye 59,6, Hırvatistan 78,4, Portekiz 86,6, Yunanistan 87,4, İspanya 91,6, İtalya 97,1 endeks değerine sahipken Fransa değerlendirilen turizm ülkeleri arasında genel fiyat düzeyi Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olan tek ülke olup 100,3 endeks değerine sahiptir. Bulgaristan'ın en büyük avantajı turistleri en doğrudan etkileyen gösterge olan restoranlar ve oteller kategorisidir. Avrupa Birliği ortalaması 100 iken Bulgaristan'ın endeksi 52'dir. Değerli dinleyiciler, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tüm General Alexander Aleksandrov için anma töreni 13 Temmuz Pazartesi günü saat 11'de Sofya'daki Merkez Askeri Kulübü'nde düzenlendi. Bakanlık 10 Temmuz 2026 tarihinde vefat eden Aleksandrov'un ölümü vesilesiyle taziyelerini iletti. Bulgar Havacılık ve Uzay Bilimleri tarihinde kalıcı bir iz bırakan askeri pilot, kosmonot, bilim insanı ve subaydı. 1 Aralık 1951'de Omurtak kasabasında doğan Aleksandr Aleksandrov ikinci Bulgar kosmonotudur. 7 ile 17 Haziran 1988 tarihleri arasında Sovyet uzay aracı Soyuz TM-5 ile gerçekleştirilen uzay görevine katıldı.

0: Ortak sakinleri, hemşerileri Alexander Aleksandrov'un anısına da saygı duruşunda bulundular. Belediye faaliyetleriyle Bulgaristan'ın ve şehrin adını uzay tarihiyle sonsuza dek ilişkilendiren Aleksandrov'a minnet ve saygılarını ifade etmek için Omurtak vatandaşlarını davet etti. Anma töreni 13 Temmuz Pazartesi günü saat 11'de Omurtak merkezindeki Alexander Aleksandrov anıtının önünde yapıldı. Heykeltıraş Doku Dokuf ve Dimitar Koyçev tarafından yapılmış ve 2013 yılında Omurtak Belediyesi tarafından sipariş edilen yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bronz anıt, uzaya doğru çabalayan insanı sembolize etmektedir. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere 13 Temmuz Pazartesi günü itibariyle Sırbistan, Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Karayolu Altyapı Ajansı API 13 ile 17 Temmuz tarihleri arasında Küstendil ilinin bazı bölgelerinde Strum Otoyolu ve Daskalovu-Dubnica yolu boyunca otların temizlenmesi nedeniyle trafikte geçici olarak değişikliklerin yapılacağını açıkladı. Güeşevu sınır kapısından Radomir'e kadar olan güzergahta sabah 7 ile saat 15 arasında şeritlerden biri sırayla kapatılacak ve araçlar açık olan şeride yönlendirilecek. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 23 ciddi trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yolda meydana gelen son trajik ve ölümle sonuçlanan kaza akşam saat 21.30 sularında Cumhuriyet Geçidi yolundaki Çelinovu köyü yakınlarında gerçekleşti. Hatalı sollama sırasında hayatını kaybeden binek otomobil sürücüsü karşı şeritten gelen bir kamyona çarptı. Yük kamyon sürücüsü çarpışmadan kaçınmaya çalışırken hendeğe girdi. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 125 yangın söndürüldü. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklığı 13 ila 20, Sofya'da 16 derece olacak. Ülke genelinde güneşli, öğleden sonra ise doğu ve dağlık bölgelerde bulutlanma artacak ancak sadece bazı yerlerde yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 33, başkente yaklaşık 29 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bazı yerlerde bulutlar artacak ve yer yer yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 25 ile 29, deniz suyu sıcaklığı 21 ila 24 derece olacak. Dağlarda güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra bazı yerlerde bulutlar artacak ve yer yer yağmur yağacak. Batı, kuzeybatıdan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 22, 2000 metrelerde 14 derece olacak. Çarşamba günü hava durumunda önemli değişiklik beklenmezken yağışlar tüm ülkede dinecek. Hava sıcaklığında artış yaşanacak ve en yüksek hava sıcaklığı 30 ila 35 dereceye kadar artacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.
3: Haftaya başlarken programından da merhabalar değerli dinleyiciler. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Rosen Grigorov ve editör koltuğunda sevgili Şevki Çakır adına sizleri selamlıyor ve yararlı dakikalar geçirmenizi diliyoruz. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte etkisini gösteren kavurucu sıcaklıklar ve sıcak iklimin davetiye çıkardığı yangınlar, insanlar, tabiat ve bölgeler içinde ciddi bir sınama olurken mevcut riskler ve onlara karşı uygulanacak önlemlere Silistra ili özelinde mercek tutacağız. Sıcaklığın Silistra'daki hayatı nasıl etkilediğine dair Benere muhabiri Nezabravka Kirova'nın röportajını dikkatinize sunacağız. Ondan önce güzel bir şarkı ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Bizimle kalın.

Değerli dinleyiciler, yaz mevsiminin başlamasıyla aşırı derecede yüksek hava sıcaklığı yine gündemin ön sıralarında yer aldı. Sıcak hava insanın vücudunu yorar, yangın riskini oluşturur, tarıma etki gösterir ve doğal ortamı değiştirir. Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda iklim açısından en hassas durumda olan belediyelerden biri olan Silistra'da sıcaklık dereceleri son 10 yıllarda sürekli artış gösteriyor. Hal böyle olunca ortada ne gibi riskler var? Gerek insan sağlığı gerekse de doğa için mevcut tehlikelere karşı alınacak tedbirler nedir? Bu soruların yanıtlarını Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın röportajı ile getiriyoruz.

0: Silistra'da yaz sıcaklıkları insanları, doğayı ve emniyet ile itfaiye birimlerini bu yılda ciddi bir sınama ile karşı karşıya getiriyor. Sıcak hava sırf konforsuzluk meselesi olmaktan çıkarak insan sağlığı, tarım, yangın güvenliği ve doğal ekosistemlerin durumunu etkileyen bir faktör haline geldi. Silistra, Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda iklim açısından en hassas durumda olan belediyelerden biridir. Avrupa genelinde düzenlenen bir araştırmadan alınan sonuçlara göre önümüzdeki 10 yıllarda hem kuraklık dönemlerinde hem de yoğun yağışlarda artış olması bekleniyor. Climax projesi kapsamında alınan sonuçları aktarırken Silistra'da kuraklığın artacağı verilerinin kesin olduğunu belirten Dobromira Bankova şöyle devam etti.
1: İna selskostupanskite suši, като в същото време се засилва тенденцията за интензивни валежи, които обаче
0: тарамсал kuraklık da bu arada. Aynı zamanda kısa süreli olup topraktaki nem oranını yükseltmeyen sağanak yağış eğilimi de artmaktadır. Bilimsel nitelikli olan bu araştırma, önlem alınmazsa eğer belediyenin kuraklıktan nasibini alacağını net bir şekilde ortaya koymaktadır dedi. Bankova'nın sözlerine göre kuraklık ve sağanak yağış riskleri etkisini eş zamanlı olarak göstererek tarımın esas ekonomik sektör olduğu bölgede ciddi zorluklar yaratmaktadır. Bu durumun beklenilen bir neticesi verim azalmasıdır. Buğday ve arpa daha dayanıklı olurken mısır ve ayçiçeği gibi kültürlerde düşüşün %30 ile %50 arasında olabileceği düşünülüyor. Meteorolojik gözlem verileri de ısınma eğilimini ortaya koyuyor. Silistra için en yüksek hava sıcaklığı 42,6 derece olmak üzere 2007 yılının 23 Temmuz tarihinde ölçüldü. Temmuz ayında en düşük sıcaklık ise 9,2 derece olmak üzere 31 Temmuz 1943 tarihinde tespit edildi. İstatistiğe göre Dobruca'nın Tuna boyundaki kısmında yıllık ortalama hava sıcaklığı 1953 yılında 11,4 derece olurken son yıllarda 13,9 derece olarak ölçüldü. Yüksek hava sıcaklığı itfaiye birimlerini de büyük zorluklarla karşı karşıya getiriyor. Yaz mevsiminin başından bu yana Silistra ilindeki yangın durumu nispeten sakin olsa da en riskli dönem yeni başlıyor. Haziran ayının başından 5 Temmuz kadarki dönemde İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü tarafından saptanan 50 kadar olayın geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha az olduğu belirtildi. Yaz aylarında kuru otlar, anız ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar en büyük tehlike oluşturuyor. An itibariyle anızlarda meydana gelen bir yangın kayıtlara geçerken ekinlerde yangın olmadı. Ancak hasat kampanyasının yeni başladığını unutmamak gerekir. Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü'nden baş müfettiş Svetoslav Stoichev şunları aktardı.
2: Възникналите пожари в сухи треви, стърнища и земеделски площи е около два пъти по-голям в сравнение с тези в
0: Kuru otluk alanlarda, anız ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar, konutlarda, kamu ve üretim yapılarında çıkanlara göre

0: iki kat fazladır. Ekili alanlarda yangın olmamasını ümit ediyoruz. Son yıllarda bir yandan tarım fonu ile olan iletişimimiz sayesinde, diğer yandan ise kontrol faaliyetleri sayesinde anız yangınlarında düşüş yaşanıyor. Yıllar önce 15-20 anız yangını kayıtlara geçerken şimdi il genelindeki sayısı onun altındadır diyen Stoyçev, yangına sebebiyet veren başlıca nedenin ihmal olduğuna dikkat çekti. Yüksek hava sıcaklığı her yangının sebebi olmasa da alevlerin hızla yayılmasına yol açmaktadır.
1: Те по-скоро са предпоставка за бързото развитие и разпространение на огъня, който може с невероятно.
0: Havanın çok sıcak olması yangının büyük süratle yakın arazilere, ormanlık alanlara ve yerleşim birimlerine sıçramasına ön koşul oluşturmaktadır diyen Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Silistra Bölge Müdürlüğü görevlisi, riskin önemsenmemesinin en sık yapılan hata olduğunu vurguladı. Yaz mevsiminde konutlarda çıkan yangınların sebebi çoğunlukla aşırı derecede yüklenen elektrik tesisatları, gözetimsiz bırakılan aletler ve şarj cihazları olmaktadır.
1: Голяма част от жилищата са с ел инсталации, които са предвидени за използване на по-малко натоварване. Затова се.
0: Konutların büyük bir bölümünde daha az yüklenecek şekilde tasarlanan eski elektrik tesisatları mevcut olurken, günümüzde gittikçe çok elektrikli alet kullandığımız için tesisat oluşan yükü kaldıramıyor sözlerini kullandı. Kavurucu sıcaklıklar çalışanların sağlığı için de tehdit oluşturuyor değerli dinleyiciler. İşverenlerin gerekli şartları sağlamaları konusunda çalışma müfettişliği takip gerçekleştiriyor. Sıcak aylarda kapalı alanlarda çalışıldığında yapılan işin türüne göre 18 ile 25 derece arasında bir ortam sağlanmalıdır. Dışarıdaki sıcaklık aşırı derecede yüksek olduğunda 33 derecenin üstünde olmamak şartıyla 3 ila 5 derece arasında saptamaların olmasına müsaade edilmektedir. Aşırı sıcaklıkların sonuçları doğada da hissediliyor. Sreburna doğal sit alanında su seviyesinde düşüş izleniyor. Geçen yaz mevsiminde durumun kritik olmasından dolayı su rejiminin Tuna Nehri'nden suyun pompalanıp göle aktarılması yolu ile desteklenmesine gidildi. Hali hazırda sit alanının durumu geçen seneye göre nispeten iyi olsa da kuraklığın sürmesi halinde yine müdahale gerekliliği oluşacak. Sıcak hava insan sağlığı için ciddi bir sınamadır. Silistra Acil Tıbbi Yardım Merkezi Başkanı Doktor Enço Vasilev, yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunan hastaların en hassas durumda olduklarına dair uyardı.
2: Обичайната патология, обикновено тя е свързана с хора, които повишават.
0: Karşılaştığımız vakaların büyük bölümü tansiyonu yükselen ya da aşırı sıcaklar nedeniyle baygınlık geçiren kişilerden oluşuyor. Bu arada her sağlık şikayetinin sıcaklıktan kaynaklanmadığını da belirtmek gerekir. En sık görülen sorunlar arasında susuz kalma, sıcak bitkinliği ve güneş çarpması yer alıyor. Vatandaşlardan özellikle rica ediyorum, lütfen kendi imkanlarınızı zorlamayın. Hava sıcaklığı yüksek iken dışarıda kalmaktan, hele de çalışmaktan kaçınmak gerekir. Daha fazla sıvı ve özellikle su alımı şarttır. Giysilerin ise hafif olmasında fayda var sözlerini kullandı Silistra Acil Tıbbi Yardım Merkezi Başkanı Doktor Enço Vasilev. Silistra'da sıcak hava sırf hava durumu tahminlerinde değil, insanların günlük hayatında da hissediliyor. Çoğu Silistralılar günün en sıcak saatlerinde Svoboda Meydanı'nın bir ucundan diğer ucuna zar zor geçebiliyorlar. Ancak sıcaklık rahatsızlıktan öte insanlara, kurumlara ve bir bütün olarak topluma önemli bir uyarı da veriyor. Çünkü iklim değişirken adaptasyon artık geleceğin değil, günümüzün getirdiği bir gerekliliktir.

Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar yani saat 14'e kadar bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımızda bir şarkı arasından sonra sizler için açık olacak. Yani size tavsiyem hiçbir yere ayrılmayın ve güzel şarkının tadını gelin birlikte çıkaralım.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programımız sizden gelen mesajlar, mektuplar ve telefonlarla devam ediyor. Ben hemen bir mektupla başlamak istiyorum. Mektup nereden ve kim mi yazdı diye merak ediyorsanız hemen okuyorum. Merhaba diye başlık var mektupta. Selam Sofya Radyosu'nda çalışanlar, ben Şumenko'yu Suşina'dan Sabriye Osmanova. Ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Hediyeyi aldım. Devamlı dinliyorum yayınlarınızı. Benim torunumun adı Miray. Onun doğum günü var 12 Temmuz'da. Onu kutlamak istiyorum. Pazara denk geldiği için pazartesi öğle yayınında bekleyeceğim. Kardeşi Nilay, anası Şenay, babası Sezai, onun doğum gününü kutluyoruz birlikte. Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa, eşi Ayşe, torunlar Burçin, Deniz, Gülçin. Onlar şu an burada tatilde diye yazmış Sabriye Hanım. Gözünüz aydın diyoruz. Ne güzel. Devam ediyorum mektuba. Oğlum Osman, eşi Ceylan, torunlarım Emir, Umut, Elif, eşim Şaban, oğlum Şaban. Vırbanova'da oturan dönüşülerim Niyazi, eşi Sabriye, Targoviç'te de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Arlay'ı. Set kuvvette oturan Rufi, eşi Fatma, onlara da gelsin bu türkü diye yazmış. Radyoda çalışanlara ayrı ayrı selam ederim demiş. Teşekkür ettik Sabriye Hanım, selamlarınızı aldık. Biz de istediğiniz türküyü şimdi dinleteceğiz ama biz de ondan önce Miray'ın doğum gününü kutluyoruz. Böyle selamlamalara biz de katılıyoruz, sağlık diliyoruz. En önemlisi o ve daha fazla birlikte zaman geçirin, güzel anılar biriktirin diyoruz. Ve hemen Nazif Adem'in söylediği testisini almış Pınar'a gelmiş türküsünü dinliyoruz.

0: güzel türkümüzü dinlerken bizi Kırcalı'ya bağlı Zlatulit köyünden Osman aradı ve Almanya'da çalışan abisi Sibaydin'i özellikle selamlamak istedi. Buradan selamları aldık. Kırcalı'dan Zlatulit köyünden selamları aldık ve ta Almanya'ya gönderdik. Kolaylıklar diliyoruz işlerinizde. Sıradaki türkümüz sizler için olacak. Gulam Abuda'dan Vesile Fehim bize Cuma günü gül fotoğrafı göndermiş. Teşekkür ettik kendisine. Selamlar gönderdik. Ramazan Mustafa Merhaba Agro şirket ismi yazmış Ramazan Bey ama bu şirketin ismini vermiyoruz, veremiyoruz daha doğrusu. Ramazan Mustafa'nın çalıştığı yerde tüm çalışanları kendisi selamlamak istiyorum diye yazmış ve özellikle Ömer abiye selam olsun hareketli bir şarkıyla demiş. Hareketli bir şarkı değil belki ama çok güzel hareketli bir türkümüz olacak Ramazan Bey ve özellikle sizden başta Ömer Bey'e olmak üzere bütün çalışanlar için dinleteceğiz birazdan. Ve Viyana'dan şimdi bir mesaj var. Bu mesajı okumadan önce dinleyicimiz var. Hemen ardından okuruz. İyi günler.
1: İyi günler Bedriye Hanım. İyi yayınlar. Hoş geldiniz Golemov Oda'ya. İyi ki varsınız canım.
0: Hoş bulduk.
1: Programlar harika. Bol bol türküler dinlediyorsunuz bize. Geçen hafta dinlettiniz. Nasıl oldu da yavrum ayrıldım senden. İnan ki benim yarama tuz bastınız Bedriye Hanım. Şevki abla, Şevki'yle ben de abla dedim. Affedersiniz Şevki Hanım'la. Vallahi arı gibi çalışıyorsunuz. Siz yok mu? Bizim hanede şenlik bitiyor. İyi ki varsınız. Hasta da olsak biz sizinle stresi atmış oluyoruz.
0: Eksik olmayın. Bugün, sevindik. Evet.
1: Siz de vallahi sağ olun. Sizin aracınızla at saymayacağım. Bütün beni tanıyanlara gideceğim sıradaki türkü. Ve dinleyenlere de, radyo dinleyicilere de gitsin sıradaki türkü ve beni tanıyanlara da gitsin sıradaki türkü. İyi ki varsınız. Olabilirse bir zaman aylak zamanda bulduna yıkılmadım, ayaktayım, dertlerine baş başayım onu bana dinletebilirsiniz canım. Sizleri seviyorum.
0: Biz de sizi teşekkür ettik Vesile Hanım. Sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız. Türkümüzü dinletmeden önce Viyana'dan bir mesaj var dedik. Hemen o mesajı okumak istiyorum. Viyana'da yaşayan Günay ve Silver çifti kızları Alina'nın 4. yaş gününü kutluyorlar. Fatme, İsufova ve oğlu Muhammed ve kızı Meryem de nice güzel yaşlar dilekleriyle bu selamlamaya katıldılar. Bizler de Alina'nın 4. yaş gününü buradan ekipçe kutluyoruz. Sağlıklı, çok güzel bir çocukluk yılları geçirmek diliyoruz. Hem ona hem ailesine sağlık diliyoruz.

0: ediyoruz. Viyana'da şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun. Hem orada yaşayıp çalışanlara, okuyanlara hem de misafir olanlar için çok güzel bir türkü dinleteceğiz. Ondan önce bir dinleyicimiz var. İyi günler.
1: Alo. Selamünaleyküm Bedriye Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey. Nasılsınız?
1: Vallahi biz Bedriye Hanım çok sevinçliyiz. Çok sevinçli.
0: Ne güzel, paylaşın bizimle sevincinizi.
1: Evet, o yüzden aradım.
0: Evet.
1: Dün bizim Dulva'ya bağlı Vokul Köyü'nden Semih Suray oğlumuz dün gelin aldı Ruynu'dan. Gelininizin adı Ebru Güneş.
0: Gözünüz aydın.
1: O yüzden çok sevindik. Zaten ta ilk göz ağrımız o bizim. Buradan Semih'in anasına, Gülçay kuzenim olur, kendilerine mübarek olsun gelinlerine demiş. Her iki aileye de, Ruhni'ye de gittin, Vokul Köyü'ne de gittin. Özellikle büyük annesi Okors'ta Sevdiye Balaban annesine burada kendilerine cani gölden tebrik ederim. Kısmetse bu hafta düğünümüz var. O yüzden de bütün burada herkesi davet ederiz düğüne gibi. Bedriye Hanım.
0: İnşallah çok güzel bir düğün olacak. Eminiz Yılmaz Bey. Şimdiden böyle genç çiftimize bir ömür mutluluk diliyoruz.
1: Amin. İnşallah Bedriye Hanım. Hoşça ve dostça kalın Bedriye Hanım.
0: Selamlar, sevgiler bizden de Yılmaz Bey. Böyle sevinçlerimizi paylaşalım. Paylaştıkça çoğalalım diyoruz ve sırada çok güzel bir türkümüz var. Genç çiftimiz için de gelecek. Viyana'da bizi dinleyenler için. Şu anda bizi dinleyen herkes için söylesin Raziye Fazlı. Kahve içtim fincandan, kenarlarım Ercan'dan.

0: Mesajları geliş sırasına göre okumaya devam ediyorum. Tahsin Yusuf bize pazar günü yazmış. Sayın Sofya Radyosu, ben Tervel Belediyesi'nin Bojan Köyü'nden Gülsen Sadullah. Bizlere uzaktaki sevdiklerimize sesimizi duyurma fırsatı verdiniz ve kültürel bağlarımızı yaşattığınız için tüm radyo çalışanlarına kalpten teşekkür ederiz. Almanya'da yaşayan canımdan çok sevdiğim torunum Sinem'in 11 Temmuz'daki geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Ben babaannesi, babası Ali, annesi Ümmü, doğum günü Sinem'e sağlık, huzur, neşe ve başarı dolu upuzun bir ömür getirmesini diliyoruz. İyi ki doğdun Sinem. Sıradaki türküyle selamlamanızı rica ederiz. Bütün dinleyicilerinize de armağan olsun. Selamlar, iyi yayınlar Sofya Radyosu. Sizler bizim en kıymetli varlığımızsınız diye yazmış Gülsen Sadullah. Çok teşekkür ediyoruz. Sinem'in doğum gününü bizler de kutluyoruz. Geçmiş doğum gününü hem ona hem ailesine, bu mesajı yazan sizlere de sağlık diliyoruz. Güzellikler diliyoruz. Hemen dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: İyi yayınlar Bedriye.
0: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Ben Payışova'dan Mürviye.
0: Nasılsınız?

0: çok iyiyim. Hep sizinle ilgilenirim. Hep sizi seslerim.
1: Sağ olun.
0: Birinci onu söyleyeceğim. Dün pazar günü ördek masalını anlattınız. Ben çok duygulandırdınız. Aynı o ördeğin şeyi ben de geçirdim. Şeyleri engelliyim çünkü. Düşleniyor insan biraz. O kadar olacak.
1: Doğru diyorsunuz. Sağ olun paylaştığınız için. Teşekkür ettik.
0: Haftaya gene bir defa daha anlat. Ben çok isteyeyim onu seslemeyi.
1: İnşallah haftaya olmasa da başka bir zaman yine dinletiriz.
0: Arada
1: sağ olun.
0: Sesleriz.
1: Tamam.
0: Ya, benim çok sevdiğim bir aretim var. Zaten o beni etti, akladı, dostum. Çok büyük dostumdur. Uşaklık aretimdir. Çocukluktan beri. Onun düğün doğum günüsü var. Nazime.
1: Evet.
0: Onu çok selamlayırım. Aretimi çok severim. Uzun ömür diliyorum. 78'i alıyorum. Onunla o günden bugüne kadar çok iyiyiz. Çok iyi geçiniyoruz. Benden çok selam olsun aretime.
1: Ne güzel. Bu çocukluğunuzdan itibaren bu ilişkiyi, bu sıcak dostluğu, arkadaşlığı koruduysanız gerçekten hem siz çok şanslısınız hem de Nazime Hanım.
0: Çok çok çok koruduk. Hep beni o daha çok akıllıydı. Her şeyime destek oldu. Buna şükür. Ona da çok uzun ömür dileyeyim.
1: Allah size de çok uzun ömürler versin. Nazime Hanım'a da çok uzun ömürler versin. Daha birlikte nice doğum günleri kutlayın inşallah. Güzel sohbetler edin. Böyle güzel anılar paylaşın diyoruz. Sevdiye Balaban bize yazdı. Az önce Yılmaz Bey aradı ve müjdeli haberi verdi. Ama şimdi bir de Sevdiye Hanım'dan dinleyelim bunu. Daha doğrusu yazdığı mesajdan aktaralım. Merhaba Sofya Radyosu'nun değerli çalışanları ve sevgili dinleyicileri. Ben Okoşköy'den Sevdiye Balaban. Dün 12 Temmuz ailemiz için çok güzel, neşe dolu bir gün oldu. Canım torunum Vokilköy'ünden Semih ve dünyalar güzeli gelinimiz Ebru evlenerek mutlu bir yuva kurdular. Onlara evlilik hayatlarında ömür boyu sağlık, huzur ve bitmeyen bir aşk dilerim. Yuvalarından neşe, yüzlerinden gülümseme hiç eksik olmasın diyorum. Eğer mümkünse onları Nazmi ve Nuriye kardeşlerden bir türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Ayrıca ailesi benim kızım Gülçay ve damadım Suray'a da mübarek olsun gelininize diyorum ve bütün aileye mutluluklar diliyorum. Ayrıca Belçika'dan gelen diğer kızım Gülay'ı ve ailesini de selamlıyorum. Herkese gelen hafta ayın 20'sinde çok güzel bir düğün olmasını temenni ediyorum. Gelini almaya gittiğimizde gençler çok güzel bir program hazırlamışlar. Size gönderiyorum diye yazmış Sevdiye Hanım ve evet Sevdiye Hanım izledik, gönderdiğiniz videoyu ve yazdığınız gibi gençler hazırlık yapmış ve çok güzel olmuş. Biz ekipçe çok beğendik. Allah genç aileyi bir yastıkta kocatsın ve ömür boyu mutluluklar nasip etsin diyoruz ve istemiş olduğunuz gibi güzel bir türküyle selamlıyoruz şimdi. Nazmi ve Nuriye Ramadanovi kardeşler söylüyor. Ah kara sevda.

0: Ve bakalım hattımızda kim var, bizi kim nereden arıyor? İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun, siz tanıyalım.
1: Ben Omurtak Belediyesi'nin Omurtak köylerinden Gulam Sırkoviç'te. Benim
0: evet.
1: Almanya'da kızım büyüğün doğum günü var. Mihran.
0: Evet Halime Hanım, ismi neydi kızınızın?
1: Mihran.
0: Mihran.
1: Hayreddin, damadım Sezde.
0: Evet.
1: Torunlarım Halime, Hasan, onlara sağlıklı uzun ömürler dilerim. Annesi Halime, ablası Hatice, onun ablası geldi. O da Belçika'dan, o burada şu anda, o haftaya gelecek.
0: Gözümüz aydın. İnşallah haftaya da mutlu haberlerinizi bekliyoruz. Evet.
1: İnşallah, inşallah. 40 yaşını doldu. Kırbıra basıyı kızım büyün. Ona mutlu yıllar dilerim. Sevincimden ne diyeceğimi bilemem. Sağ olun, var olun. Hepinize kucak dolusu selamlar radyo çalışanlarına.
0: Aleyküm selam.

Sevgili dinleyiciler, bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve huzurunuzdan Vasfiye Şabanova'nın söylediği İki Bülbül Bir Yuvada türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 13 Temmuz 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında haftaya başlarken programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Natalia Efremova son 3 yılda Bulgaristan, Avrupa Birliği dışından 3. ülkelerden 108 binden fazla işçi ithal etti açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği'ndeki en ucuz restoran ve oteller Bulgaristan'da bulunuyor. Kosmonot Alexander Alexandrov son yolculuğuna uğurlandı. Bulgaristan'ın komşu ülkelerle olan sınır kapılarında araç trafiği normal seyrediyor ve hava durumuna gelince yarın ülke genelinde güneşli ve sıcak hava seyredecek. Öğleden sonra Karadeniz'de yağış ihtimali var.

Şimdi haberler. BNT'ye konuşan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Natalia Efremova son 3 yılda Bulgaristan Avrupa Birliği dışından 3. ülkelerden 108 binden fazla işçi ithal etti. Bu personel ihtiyacının olduğu anlamına gelir. Ancak bu ihtiyaç oldukça önemli bir şeyle, yani beceri ihtiyacıyla da bağlantılıdır dedi. Göstergeler %2,8 ile %30,2 arasında değişirken işsizlik oranımızın sağlıksız derecede düşük olduğunu söyleyebilirim diye belirten Bakan Efremova, ayrıca kayıtlı işsizlerin neredeyse yarısının çok düşük niteliklere sahip olduğunu ve bu nedenle işverenlerin giderek daha çok yurt dışına yöneldiğini ekledi. Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı, bu düşük işsizlik oranı ve belirli becerilere sahip personeli olan artan talep göz önüne alındığında ithalat kaçınılmazdır ifadelerini kullandı. BGNES'in aktardığı üzere Bulgaristan Avrupa Birliği'ndeki en uygun fiyatlı turizm destinasyonu olma konumunu koruyor. Karşılaştırmalı fiyat seviyelerine ilişkin en son veriler de bunu gösteriyor. Karşılaştırmaya göre ülkemiz Avrupa Birliği'ndeki en düşük genel tüketici fiyatlarına sahip ve ülkedeki otel ve restoranlar Avrupa ortalamasına

ortalamasının neredeyse iki katı daha ucuz. 2000'den fazla ürün ve hizmeti kapsayan fiyat düzeyi karşılaştırması Bulgaristan'ı satın alabilirlik açısından diğer tüm üye devletlerin önüne yerleştiriyor. Güney Avrupa'daki geleneksel turistik yerler arasında Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye dışında genel olarak daha ucuz olan başka bir ülke bulunmuyor. Avrupa Birliği ortalaması 100 olan hane halkı nihai tüketim harcamaları fiyat düzey endeksine göre Bulgaristan 63 endeks değerine sahip. Türkiye 59,6, Hırvatistan 78,4, Portekiz 86,6, Yunanistan 87,4, İspanya 91,6, İtalya 97,1 endeks değerine sahipken Fransa değerlendirilen turizm ülkeleri arasında genel fiyat düzeyi Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olan tek ülke olup 100,3 endeks değerine sahiptir. Bulgaristan'ın en büyük avantajı turistleri en doğrudan etkileyen gösterge olan restoranlar ve oteller kategorisidir. Avrupa Birliği ortalaması 100 iken Bulgaristan'ın endeksi 52'dir. Değerli dinleyiciler, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tüm General Alexander Alexandrov için anma töreni 13 Temmuz Pazartesi günü saat 11'de Sofya'daki Merkez Askeri Kulübü'nde düzenlendi. Bakanlık 10 Temmuz 2026 tarihinde vefat eden Alexandrov'un ölümü vesilesiyle taziyelerini iletti. Bulgar Havacılık ve Uzay Bilimleri tarihinde kalıcı bir iz bırakan askeri pilot, kosmonot, bilim insanı ve subaydı. 1 Aralık 1951'de Omurtak kasabasında doğan Alexander Alexandrov ikinci Bulgar kosmonotudur. 7 ile 17 Haziran 1988 tarihleri arasında Sovyet uzay aracı Soyuz TM-5 ile gerçekleştirilen uzay görevine katıldı. Omurtak sakinleri, hemşerileri Alexander Alexandrov'un anısına da saygı duruşunda bulundular. Belediye faaliyetleriyle Bulgaristan'ın ve şehrin adını uzay tarihiyle sonsuza dek ilişkilendiren Alexandrov'a minnet ve saygılarını ifade etmek için Omurtak vatandaşlarını davet etti. Anma töreni 13 Temmuz Pazartesi günü saat 11'de Omurtak merkezindeki Alexander Alexandrov anıtının önünde yapıldı. Heykeltıraş Doku Dokuf ve Dimitar Koyçev tarafından yapılmış ve 2013 yılında Omurtak Belediyesi tarafından sipariş edilen yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bronz anıt uzaya doğru çabalayan insanı sembolize etmektedir. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere 13 Temmuz Pazartesi günü itibariyle Sırbistan, Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Karayolu Altyapı Ajansı API 13 ile 17 Temmuz tarihleri arasında Küstendil ilinin bazı bölgelerinde Struma Otoyolu ve Daskalovu-Dubnica yolu boyunca otların temizlenmesi nedeniyle trafikte geçici olarak değişikliklerin yapılacağını açıkladı. Güeşevu sınır kapısından Radomir'e kadar olan güzergahta sabah 7 ile saat 15 arasında şeritlerden biri sırayla kapatılacak ve araçlar açık olan şeride yönlendirilecek. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 23 ciddi trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yolda meydana gelen son trajik ve ölümle sonuçlanan kaza akşam saat 21.30 sularında Cumhuriyet Geçidi yolundaki Çelinovu köyü yakınlarında gerçekleşti. Hatalı sollama sırasında hayatını kaybeden binek otomobil sürücüsü karşı şeritten gelen bir kamyona çarptı. Yük kamyon sürücüsü çarpışmadan kaçınmaya çalışırken hendeğe girdi. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 125 yangın söndürüldü. Hava durumu.
Salı günü en düşük hava sıcaklığı 13 ile

0: 20, Sofya'da 16 derece olacak. Ülke genelinde güneşli, öğleden sonra ise doğu ve dağlık bölgelerde bulutlanma artacak ancak sadece bazı yerlerde yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 28 ile 33, başkente yaklaşık 29 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra bazı yerlerde bulutlar artacak ve yer yer yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 25 ile 29, deniz suyu sıcaklığı 21 ila 24 derece olacak. Dağlarda güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra bazı yerlerde bulutlar artacak ve yer yer yağmur yağacak. Batı, kuzeybatıdan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 22, 2000 metrelerde 14 derece olacak. Çarşamba günü hava durumunda önemli değişiklik beklenmezken yağışlar tüm ülkede dinecek. Hava sıcaklığında artış yaşanacak ve en yüksek hava sıcaklığı 30 ila 35 dereceye kadar artacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Haberlerin ardından akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Vlado Trençef ile çalışıyoruz ve onun adına da merhabalar. Önümüzdeki dakikalarda haber turumuzla karşınızda olacağız değerli dinleyiciler. İlk olarak Sofya'nın Avrupa Birliği'nin Rusya'ya 21. yaptırım paketini desteklemeye hazır olduğunu bildireceğiz. Devamında Bris 2026 tatbikatının deniz aşaması başladı diyerek detaylar paylaşacağız. Ve son olarak yangınlarla mücadelede yeni ekipman ve güçlendirilmiş koordinasyon sağlandı diyerek sevindirici haberimizi aktaracağız. Ancak tüm bunlardan önce bir şarkı ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Bulgaristan'ın çekinceleri dikkate alındı ve Rus Patriği Kiril ve Vagit Alekperov olmak üzere her iki kişi de önerilen yaptırım paketinden çıkarıldı. Bizler ise Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketini desteklemeye hazırız açıklamasında bulundu. BTA'nın aktardığı üzere Petrova, Yunanistan'ın enerji sektöründeki yaptırımlar konusunda hala çekinceli olduğunu, Avusturya'nın ise finans sektörüyle çekincelere sahip olduğunu belirtti. 15 Temmuz Çarşamba günü Kiev'i ziyaret edecek olan Velislava Petrova, Bulgaristan Ukrayna'ya en büyük yardımı sağlayacak ve aynı zamanda gelecek kış ek doğal gaz iletimi için ülkemizin enerji sektörüne olumlu etki edecek seçenekler arıyor şeklinde konuştu.

19 Temmuz tarihine kadar sürecek olan uluslararası katılımlı ulusal BRIS 2026 deniz tatbikatının deniz aşaması başladı değerli dinleyiciler. Savunma Bakanlığı basın merkezi tarafından bildirildiği üzere çok uluslu operasyonel birliğe bağlı gemiler Burgaz Deniz Üssü ve limanından ayrılarak denize açıldılar. Tatbikat kapsamında mayın karşı tedbirleri, otonom deniz araçlarıyla sualtı araştırmaları, önceden temizlenen mayınlı deniz kanalından gemi geçişi, denizaltılara karşı muharebe faaliyetleri ve yüksek hızlı botlardan kaynaklanan asimetrik tehditlere karşı mücadeleye yönelik görevler icra edildi. NATO Deniz Engelleme Operasyonel Eğitim Merkezi temsilcileriyle devriye gemisi unsurları tarafından gemi denetimi ve alıkoyma faaliyetlerine yönelik ortak eğitim gerçekleştirildi. Deniz aşaması boyunca gemiler Türkiye ve Fransa'ya ait deniz devriye uçaklarıyla Bulgaristan donanması envanterindeki bir helikopterin desteğinde ortak görevler icra etmeyi sürdürecek.

İçişleri Bakanı Ivan Demercev, Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen 2021-2027 İnsan Kaynakları Geliştirme Operasyonel Programı kapsamında itfaiye görevlileri ve gönüllü birlikler için temin edilen yeni ekipmanların tanıtımında yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın kurumlar arasındaki güçlendirilmiş koordinasyon sayesinde bu yıl yangın sezonuna daha hazırlıklı girdiğini açıkladı. Bugüne kadar 130'un üzerinde itfaiyeci ve gönüllünün eğitim aldığını, yaklaşık 30 drone ile 500'e yakın yangın söndürme ve iletişim ekipmanının temin edildiğini belirten Demercev, afetlerle mücadelede giderek daha etkin rol üstlenen gönüllü birliklere teşekkür etti. Bakan, çalışmaların yangınların önlenmesi, erken tespiti, hızla kontrol altına alınması ve yayılmasının engellenmesine odaklandığını, böylece son yıllarda yaşanan olumsuz tabloyun tekrar etmemesinin hedeflendiğini ifade etti. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR muhabiri Nikolay Hristov'un bildirdiği üzere Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Natalia Efremova proje kapsamında 1500'ün üzerinde kişinin eğitim alacağını açıkladı. Efremova hazırlık aşamasının saha çalışmaları için daha fazla bilgi ve beceri edinmenin yanı sıra gönüllülük ve gönüllü birimlerine yönelik desteği içerdiğini vurguladı.

Böylece değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programın sizden gelen mesajlar, mektuplar ve telefonlarla devam ediyor. Ben hemen bir mektupla başlamak istiyorum. Mektup nereden ve kim mi yazdı diye merak ediyorsanız hemen okuyorum. Merhaba diye başlık var mektupta. Selam Sofya Radyosu'nda çalışanlar, ben Şumenko'yu Suşina'dan Sabriye Osmanova. Ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Hediyeyi aldım. Devamlı dinliyorum yayınlarınızı. Benim torunumun adı Miray. Onun doğum günü var 12 Temmuz'da. Onu kutlamak istiyorum. Pazara denk geldiği için pazartesi öğle yayınında bekleyeceğim. Kardeşi Nilay, anası Şenay, babası Sezai, onun doğum gününü kutluyoruz birlikte. Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa, eşi Ayşe, torunlar Burçin, Deniz, Gülçin. Onlar şu an burada tatilde diye yazmış Sabriye Hanım. Gözünüz aydın diyoruz. Ne güzel. Devam ediyorum mektuba. Oğlum Osman, eşi Ceylan, torunlarım Emir, Umut, Elif, eşim Şaban, oğlum Şaban. Vırbanova'da oturan dönüşülerim Niyazi, eşi Sabriye, Targoviç'te de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Arlay'ı. Set kuvvette oturan Rufi, eşi Fatma, onlara da gelsin bu türkü diye yazmış. Radyoda çalışanlara ayrı ayrı selam ederim demiş. Teşekkür ettik Sabriye Hanım, selamlarınızı aldık. Biz de istediğiniz türküyü şimdi dinleteceğiz ama biz de ondan önce Miray'ın doğum gününü kutluyoruz. Böyle selamlamalara biz de katılıyoruz, sağlık diliyoruz. En önemlisi o ve daha fazla birlikte zaman geçirin, güzel anılar biriktirin diyoruz. Ve hemen Nazif Adem'in söylediği testisini almış Pınar'a gelmiş türküsünü dinliyoruz.

0: güzel türkümüzü dinlerken bizi Kırcalı'ya bağlı Zlatulis köyünden Osman aradı ve Almanya'da çalışan abisi Sebahattin'i özellikle selamlamak istedi. Buradan selamları aldık. Kırcalı'dan, Zlatulis köyünden selamları aldık ve ta Almanya'ya gönderdik. Kolaylıklar diliyoruz işlerinizde. Sıradaki türkümüz sizler için olacak. Gulam Abuda'dan Vesile Fehim bize Cuma günü gül fotoğrafı göndermiş. Teşekkür ettik kendisine. Selamlar gönderdik. Ramadan Mustafa Merhaba Agro şirket ismi yazmış Ramadan Bey ama bu şirketin ismini vermiyoruz, veremiyoruz daha doğrusu. Ramadan Mustafa'nın çalıştığı yerde tüm çalışanları kendisi selamlamak istiyorum diye yazmış ve özellikle Ömer abiye selam olsun hareketli bir şarkıyla demiş. Hareketli bir şarkı değil belki ama çok güzel hareketli bir türkümüz olacak Ramadan Bey ve özellikle sizden başta Ömer Bey'e olmak üzere bütün çalışanlar için dinleteceğiz birazdan. Ve Viyana'dan şimdi bir mesaj var. Bu mesajı okumadan önce dinleyicimiz var. Hemen ardından okuruz. İyi günler.
1: İyi günler Bedriye Hanım, iyi yayınlar, hoş geldiniz Gulam Abuda'ya. İyi ki varsınız canım.
0: Hoş bulduk.
1: Programlar harika, bol bol türküler dinlediyorsunuz bize. Geçen hafta dinlettiniz. Nasıl oldu da yavrum ayrıldım senden, inan ki benim yarama tuz bastınız Bedriye Hanım. Şevki abla, Şevki'yle ben de abla dedim, affedersiniz Şevki Hanım'la. Vallahi yarı gibi çalışıyorsunuz. Siz yok mu bizim hanede şenlik bitiyor. İyi ki varsınız, hasta da olsak biz sizinle stresi atmış oluyoruz.
0: Eksik olmayın, bugün sevindik. Evet.
1: Siz de vallahi sağ olun. Sizin aracınızla at saymayacağım. Bütün beni tanıyanlara gideceğim sıradaki türkü. Ve dinleyenlere de, radyo dinleyicilere de gitsin sıradaki türkü ve beni tanıyanlara da gitsin sıradaki türkü. İyi ki varsınız. Olabilirse bir zaman aylak zamanda bulduğuna yıkılmadım, ayaktayım, dertlerine baş başayım, onu bana dinletebilirsiniz canım. Sizleri seviyorum.
0: Biz de sizi teşekkür ettik Vesile Hanım. Sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız. Türkümüzü dinletmeden önce Viyana'dan bir mesaj var dedik. Hemen o mesajı okumak istiyorum. Viyana'da yaşayan Günay ve Silver çifti kızları Alina'nın 4. yaş gününü kutluyorlar. Fatme, İsufova ve oğlu Muhammed ve kızı Meryem de nice güzel yaşlar dilekleriyle bu selamlamaya katıldılar. Bizler de Alina'nın 4. yaş gününü buradan ekipçe kutluyoruz. Sağlıklı, çok güzel bir çocukluk yılları geçirmişler. Mesini diliyoruz. Hem ona hem ailesine sağlık diliyoruz. Viyana'da şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun. Hem orada yaşayıp çalışanlara, okuyanlara hem de misafir olanlar için çok güzel bir türkü dinleteceğiz. Ondan önce bir dinleyicimiz var. İyi günler.
2: Alo. Selamünaleyküm Bedriye Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey. Nasılsınız?
2: Vallahi Bedriye Hanım çok sevinçliyiz. Çok sevinçli.
0: Ne güzel, paylaşın bizimle sevincinizi.
2: Evet, o yüzden aradım.

0: Hanım.
1: Evet.
0: Dün bizim Dulva'ya bağlı Vokul köyünden Semih Suray oğlumuz dün gelin aldı Ruynu'dan. Gelininizin adı Ebru Güneş.
1: Gözünüz aydın.
0: O yüzden çok sevindik. Zaten ta ilk göz ağrımız o bizim. Buradan Semih'in anasına Gülçay kuzenim olur. Kendilerine mübarek olsun gelinlerine demiş. Her iki aileye de Ruyni'ye de gittin. Vokul köyüne de gittin. Özellikle büyük annesi Okors'ta Sevdiye Balaban annesine burada kendilerini cani gölden tebrik ederim. Kısmetse bu hafta düğünümüz var. O yüzden de bütün burada herkesi davet ederiz düğüne gibi. Bedriye Hanım.
1: İnşallah çok güzel bir düğün olacak. Eminiz Yılmaz Bey. Şimdiden böyle genç çiftimize bir ömür mutluluk diliyoruz.
0: Amin. İnşallah Bedriye Hanım. Hoşça ve dostça kalın Bedriye Hanım.
1: Selamlar, sevgiler bizden de Yılmaz Bey. Böyle sevinçlerimizi paylaşalım. Paylaştıkça çoğalalım diyoruz ve sırada çok güzel bir türkümüz var. Genç çiftimiz için de gelecek. Viyana'da bizi dinleyenler için. Şu anda bizi dinleyen herkes için söylesin Raziye Fazlı. Kahve içtim fincandan, kenarları mercandan.

0: Mesajları geliş sırasına göre okumaya devam ediyorum. Tahsin Yusuf bize pazar günü yazmış. Sayın Sofya Radyosu, ben Tervel Belediyesi'nin Bojan Köyü'nden Gülsen Sadullah. Bizlere uzaktaki sevdiklerimize sesimizi duyurma fırsatı verdiniz ve kültürel bağlarımızı yaşattığınız için tüm radyo çalışanlarına kalpten teşekkür ederiz. Almanya'da yaşayan canımdan çok sevdiğim torunum Sinem'in 11 Temmuz'daki geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Ben babaannesi, babası Ali, annesi Ümmü, doğum günü Sinem'e sağlık, huzur, neşe ve başarı dolu upuzun bir ömür getirmesini diliyoruz. İyi ki doğdun Sinem. Sıradaki türküyle selamlamanızı rica ederiz. Bütün dinleyicilerinize de armağan olsun. Selamlar, iyi yayınlar Sofya Radyosu. Sizler bizim en kıymetli varlığımızsınız diye yazmış Gülsen Sadullah. Çok teşekkür ediyoruz. Sinem'in doğum gününü bizler de kutluyoruz. Geçmiş doğum gününü hem ona hem ailesine, bu mesajı yazan sizlere de sağlık diliyoruz. Güzellikler diliyoruz. Hemen dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: İyi yayınlar Bedriye.
0: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Ben Payışova'dan Mürviye.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Hep sizinle ilgileniyorum. Hep sizi sesliyorum.
0: Sağ olun.
1: Birinci onu söyleyeceğim. Dün pazar günü ördek masalını anlattınız. Beni çok duygulandırdınız. Aynı o ördeğin şeyi ben de geçirdim. Şeyleri engelliyim çünkü. Düşeni insandır. O kadar olacak.
0: Doğru diyorsunuz. Sağ olun paylaştığınız için. Teşekkür ettik.
1: Haftaya gene bir defa daha anlat. Ben çok isteyeyim onu seslemi.
0: İnşallah haftaya olmasa da başka bir zaman yine dinletiriz.
1: Arada
0: sağ olun.
1: Kesleriz.
0: Tamam.
1: Ya, benim çok sevdiğim bir aretim var. Zaten o beni hep bir akladı. Dostum, çok büyük dostumdur. Uşaklık aretimdir. Çocukluktan beri. Onun düğün doğum günüsü var. Nazime.
0: Evet.
1: Onu çok selamlıyorum. Aretimi çok severim. Uzun ömür diliyorum. 78'i alıyorum. Onunla o günden bugüne kadar çok iyiyiz. Çok iyi geçiniyoruz. Benden çok selam olsun aretime.
0: Ne güzel, bu çocukluğunuzdan itibaren bu ilişkiyi, bu sıcak dostluğu, arkadaşlığı koruduysanız gerçekten hem siz çok şanslısınız hem de Nazime Hanım.
1: Çok çok çok koruduk. Hep beni o daha çok akıllıydı. Her şeyime destek oldu. Buna şükür. Ona da çok uzun ömür dileyeyim.
0: Allah size de çok uzun ömürler versin. Nazime Hanım'a da çok uzun ömürler versin. Daha birlikte nice doğum günleri kutlayın inşallah. Güzel sohbetler edin. Böyle güzel anılar paylaşın diyoruz. Sevdiye Balaban bize yazdı. Az önce Yılmaz Bey aradı ve müjdeli haberi verdi. Ama şimdi bir de Sevdiye Hanım'dan dinleyelim bunu. Daha doğrusu yazdığı mesajdan aktaralım. Merhaba Sofya Radyosu'nun değerli çalışanları ve sevgili dinleyicileri. Ben Okoşköy'ünden Sevdiye Balaban. Dün 12 Temmuz ailemiz için çok güzel, neşe dolu bir gün oldu. Canım torunum Vokil Köyü'nden Semih ve dünyalar güzeli gelinimiz Ebru evlenerek mutlu bir yuva kurdular. Onlara evlilik hayatlarında ömür boyu sağlık, huzur ve bitmeyen bir aşk dilerim. Yuvalarından neşe, yüzlerinden gülümseme hiç eksik olmasın diyorum. Eğer mümkünse onları Nazmi ve Nuriye kardeşlerden bir türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Ayrıca ailesi benim kızım Gülçay ve damadım Suray'a da mübarek olsun gelininize diyorum ve bütün aileye mutluluklar diliyorum. Ayrıca Belçika'dan gelen diğer kızım Gülay'ı ve ailesini de selamlıyorum. Herkese gelen hafta ayın 20'sinde çok güzel bir düğün olmasını temenni ediyorum. Gelini almaya gittiğimizde gençler çok güzel bir program hazırlamışlar. Size gönderiyorum diye yazmış Sevdiye Hanım ve evet Sevdiye Hanım, izledik gönderdiğiniz videoyu ve yazdığınız gibi gençler hazırlık yapmış ve çok güzel olmuş. Biz ekipçe çok beğendik. Allah genç aileyi bir yastıkta kocatsın ve ömür boyu mutluluklar nasip etsin diyoruz ve istemiş olduğunuz gibi güzel bir türküyle selam.

0: Ve bakalım hattımızda kim var, bizi kim nereden arıyor? İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun, siz tanıyalım.
1: Ben Omurtak Belediyesi'nin Omurtak köylerinden Gulam Sırkoviç'te. Benim
0: evet.
1: Almanya'da kızım büyüğün doğum günü var. Mihrem.
0: Evet Halime Hanım. İsmi neydi kızınızın?
1: Mihrem.
0: Mihrem.
1: Hayreddin. Damadım Fevzi.
0: Evet.
1: Torunlarım Halime. Hasan. Onlara sağlıklı uzun ömürler dilerim. Annesi Halime, ablası Hatice, onun ablası geldi. O da Belçika'dan, o burada şu anda, o haftaya gelecek.
0: Gözümüz aydın. İnşallah haftaya da mutlu haberlerinizi bekliyoruz. Evet.
1: İnşallah, inşallah. 40 yaşını doldurdu. Kırbıra basıyor kızım büyün. Ona mutlu yıllar dilerim. Sevincimden ne diyeceğimi bilemem. Sağ olun, var olun. Hepinize kucak dolusu selamlar radyo çalışanlarına.
0: Aleyküm selam. Heyecanınızı, sevginizi aldık Halime Hanım. Teşekkür ediyoruz bizler de. Mirem Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Hem ona hem size sağlık diliyoruz. Birlikte çok daha doğum günleri kutlayın. Güzellikler, güzel anılar biriktirin Halime Hanım. Bütün aileye sağlık diliyoruz. Sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız. Birkaç mesajımız var. Onları okuyorum şimdi. Fatma Raşit yazdı. Merhabalar, merhabalar diye iki defa yazmış. Size Sofya Radyosu, ben Zelaskovets'ten Fatma. Ben bugün Belçika'dan gelen oğlum Nihat, gelinim Esra'yı selamlamak istiyorum. Aynı anda eşim Vedat ve bana da gelsin sıradaki türkü, herkese selam olsun diye yazmış Fatma Hanım. Gözünüz aydın diyoruz. Oğlunuz Nihat ve gelininiz Esra'ya da hoş gelmişler diyoruz. Selamlar gönderiyoruz. Sıradaki türkümüz onlar için de gelecek. Meliköse selam Bulgaristan'a diye yazmış. Aleyküm selam. Size de selam olsun her nereden yazıyorsanız. Emin Usta yazdı. Sayın Sofya Radyosu çalışanları nasılsınız? Ben Glavinita Belediyesi'ne bağlı Nojarova'dan Emin. Ben bugün Zebil'de oturan annem Nurcihan'ı selamlıyorum. Onu selamlayanlar büyük oğlu Emin, küçük oğlu Alpay, eşi Ramadan, büyük ablası Müjgan, yeğenleri Nil, Atlas, Elis. Annem Nurcihan'ı selamlıyoruz ve yanaklarından öpüyoruz diye yazmış Emin Bey. Selam gönderiyoruz biz de.

buradan özellikle Nurcihan Hanım için söylesinler o zaman sıradaki türkümüzü. Sıdıka Ahmet söylüyor, Şumlu Pazarına dükkan açalım diyor.

Sevgili dinleyiciler, bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve huzurunuzdan Vasfiye Şabanova'nın söylediği iki bülbül bir yuvada türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.